0: adamlar faktör hesaplayan adamlar bu layık olacak. Bu bir konya layık, bu bir konya iyi konuşması yok. Bu da değil bir yuvanı. Ama daha iyi anlıyor. Bu da değil açıkçası. Ama ne layık. Maka penting, ya kami tidak sampaikan di bawah di dalam bahwa salah satunya adalah dengan pelaku yang dikenal. Kalau masalahnya belum, kalau bahan-bahannya sudah muncul, ya enggak, tetap aja orang akan
1: belajar. BPM juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas.